Gittim. İstedim sevilen olum, yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydim. Bana gelseydin, etrini duysaydın bir. Hayatımız

0: Seni sevdim, seni andım. Mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım, mehribanım.
1: Aras Supermarket Radio.

0: siz Aras Supermarket radyonu dinliyorsunuz.
1: Yine o ağlar salıram ya da gelir bu.

0: Osman Atıl mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet ve daha çok hediye sizi gözlüyor.
1: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.